Aynı kolonya aynı Fransa emre de giren kar erni amarını Fransa kar erdini bu sabah kanına durko. Kağıda aynı tarne yerkeni aynı ger premier ger mundial aynı ngirse aynı avul resmi alam durko tesira sanat alif 314 de bedina tena kanı yerkeni moşarka geyni. Terbara aynı dezem tane aynı ger mundial aynı ngirse aynı alemi sanat alif 314 o 40 tane ngirsi tane aynı alemi tesira tane kat takuma ya kanı yerkeni. Yerkeni ago zulun aynı Fransa tabenni ago muşaraka genni ama eskira kayar yerkenin o dütürlü ngirsi o durko gudre. O kırtena aynı kayar ankingan aynı guvernama aynı Felix Obey indiga mire bu sabı kanı durko ki o kriyate sanat aynı yam amantaşar aynı sanat alivu 40 tere o kriyate Yerkeni General de Gaulle indiga angayna preza aynı Fransa ngamre kiyada ama eskira kiyada yerkendini O du France turtini aynı kuvveti ama eskira aynı Fransa akika yerkendini ago murano gudu. Gudu ngana musada aynı Fransa za musada kendi yere Fransa muru koloni kiyat Fransa. Ene honte giren yerkendini musada kendini dilli gudini Fransa mire libendire ago vasaba aynı o aynı muskira aynı gar mondena gira musada kendini murano kiyadene dilli gudini. Ago dilli gudini musada aynı kiyana ma Fransa gir gudini murana Fransa ago hurri aynı kendire musada kendini ago Frans durko gudre. Ta giren o kürte ago amaronu ni arano durko arni aguragana kayar yerkendini. Ani arano Afrikan aguragana yerkendini ter odur ini hirmendini. Ago ngirisi o durko musada mirene premil gori mundial na dezim gori indiyan ngirisi ane awal tani gudna durko musharika kendire. Ta giren ano ter gira kayar Afrika rani kiana gendir. Kiana ano konferans de Brazil indiga tena sasana ane alive o tuz umiya o arbein o arba tena kayar gendini. Tena za istiqlal ano kiat ngan zulun ane hakindira te ragna zulun hon zulun tere musharaka ago ina aran tesere lahaddi erdini sanad alive o 60 kiat mire ini istiqlal ama hurri ama resimiyar ni ano fazi kenna. Enara gana tere zulun hunu zulun tere ago ngesi enara gana dilli kiad mire hiremeni hiremeni ago lahaddi hurriye mahakine tegiren vokir te vokir enara no janib ayno enano ayno konsisyon ayno kar eno odur franzi mire gane zulun ayno angyana za ago siyasiyan ag ihtisadiyan enara gana gendir vokir ayno yom 27 ayno oktober sanad alif o 956 tere Ago o dur ta ene nakene konstitüsyon nakene o dur za hirmendene. Ago za angyana vod hakine de gene şab angyana basamo durko ago resmiyer hirmenga tena vokrite gendene. Terbara aynı iniyo Afrikan aynı mirene o dur ago resmiyer ene nakene. Vokrite ere aynı loa o dur amara no nasara o dur nakene. Enara no sanat alfeyen sanat alif o tusumiya wa khamsinu sitte enara gana dilli nakan za ama shaba angyana hukuk di enara gdi tere loara enara gana gendini. Tere bara wokra anu udur gendra anu za ama amara no udur nasara enara gana kadena gana dilli hirmendini. Tere bara za zulun anu parti hirmendini tere bara kayar kade anu parti progresisti kadena indiga amere resmiyar enima hakkini kayar bedini. Okurte kar bedina aynu kar aynu konstitüsyon aynu nasaranga aynu yom arba aynu oktober sanat alif o tuzumia o hamsin o tamayne te kar giske ene nakini julma nakini te arbar okur julma nakara aynu chad za hurriyama basama za hurriyama hakkine de chad mire dole resmi erte sega aynu yom 28 aynu oktober sanat alif o tuzumia o hamsin o tamayne chad mire resmi er dole ago Republika gendine dola resmiyer gendine. Terbara aynı yudma zille ago gendine aynı konstitüsyon aynı inonga durko hirmeni. Aynı dola mire Fransa mire ago terre zulun aynı çad mire inma çene dahaba dola çad mire ini giskeye manakene. Dola zahaba dola şabab adi dahaba ini giskeye manakene. Terbara yudma dille ago çad mire hirmeni. Çad durko mire hirme amarano dola durko ama bosini ago Hakuma vokra te hakuma busra ama hakuma tuzo busra te giren hakuma tuzo durko anyana uru tuzo tuzo busra. Vokra te an hurul busra aynı Gabriel Lize diyendiga te sanad alif o tuzumiya o hamsin o tamayna buzini lahaddi sanad alif.